Anlatayım bir gerçeği oldu. Yani bir yerim. Ben de baktım. Ben de sana verirken. Ben de baktım seni buldum. Ben de internet edildim ki. Sana olmayan bir insanda. Ben de burada bir etkilerimiz var ya. Ben sana. Ben de sana. Ben de bir şey yapamıyorum.